0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo ve...

0: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav Despedike.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Heyecano, gândino, bajarino, dane sebe pește xewe, le ser taște, nav arabe, ce le ser carbi, ce nava bostan, le bajer bi anji gândan, dem demane jia sebe heye. Veng radio etke mevane, mevane bername ya slav o gulav, ku deng o rangi civaki ye. Be kelecan be dakhazo heviyen ve, be enge rojen hefteye, taște ya rahi deruniye kwa, be bername ya slav o gulav, derbas bikin.

darin neja roj baş silav gulab has kirin. İri ez nikarım kemen qeyrin havar enerjik menerjik tüne enerji undu be iri hum bedana mecbekum do midrani xa kishandi. Val hasel ez jir rahat bum benama frabu. Çama mikrofona man azakine silav gulab dana baxu bu saru gulistana jivere. Ez kekom akile kamiji fifi. Benama silav gulab desu kerari fifi.

Godan ince bernemeye sırava gola bir peşkiri yap. Ban bilet bire ve dişe ban bilet platforma ki dijitale konvert kanan biletin şanon sinema konsert o gala gala gala gala gala gala diştirdin çarak yedin bistinin bistin zamanış hizmet de kurdi İngilizce ve Türkiye. Sırava gola bir şüvere sırava şüvere hamu khabat karin ban bilet goştayı delali. İçe kurtar ince hayam düşün naberek yeden. Haya ezide kurta abi ve tüm dermana ki davetim kokkime işe duran kim be? Cüvel kum duran kişan. Çavem erun, çavem erun gösteri delali. Am satran kemi kurtar biken, pişti satranı bir karaca amı ve gelen o amı hama bıfırinen. Kerem kendi sipani xalatı nasıl kurtar biken?

Ali Godari neyse 0532-489 724-24-24 saatte vekiriye. Kesik o vega tabi veşhani bu ne de ben eğer de bizim kekuçma vadak ve kahve neyse kahve deng. Bu şeyi de herhalde lisat barat kem ya mındırani hangi şüberkü keşan diye domu kişan. Yani ben bir ilaç milaca derman merman emin hasar peyhanem. Doktor ek mehebu yani rastli doktor ek gara gara ki heceğiz. Hazım sınavı koyu tayyip edeceğe bir şeyim doktor. Hemrin, çıkayım. Çıkayım, çıkayım. Tu bıkayım. Roşlati bi, dirayın da xirabı, ike ben xatı mesela. Urmiye, ike kamıştı bi, dirayın da çeke. Çıkayım, çıkayım. Na, ev tekeriye, ev nizik bu, ne çıkayım, çıkayım. Arası sıralak dişim şu bu. Doktor ekayı heja, ko ev bu sebep kazvi eşe di, xilas bim. Şüber ve eş heye le mi çeken. O dura godarın heja sürprize ki gala gala ki gringmin heya ze sürprize ki gala gala ki xaş bidim ve az bukha gala ki bir kere canım rastı şu bu bir sürprize az zaman hiç bir kere candım. Le berikam için abi sürprizi çoğu çıkıp işte reklamı kuamtin ez bir demi sürprizi şu verebi becim. Am sen sıran ki godarken taybet am diyariye hevidar o malbat hevidar dikem esran. Kerem ken, godar biken, godar en heyecan.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci Suriçi Kolana Hazreti Süleyman Canu Ciger Ocakbaşı Jibo Kesin Ku Tama Deve Hasan'ın Jibo Amedi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
7: Aleko tari neca ise Slavugulav haskerin kemek enerji hat. He? Çe bu? Ne bu? گودان اینجا سلاو گلاو اگدن جوار سلاو جبو کس که ویگاف تاری وشان مازندی یا ونگ رادیو بنام برنامه سلاو گلاو گودار کن هونه هر هبن و هر بجین ام به هر بجین این رو کمک انرژی نه بجو بکو دوارد کم جو بکو دران هاد یک کشاندن از خواستم کمک انرژی بدم دران ببسه کنه یعنی خیره خیره که که زیه یعنی ایجا و الحاصل دیم خواه خوانم بزانن کار این رو اخ تشتک با هم باید دنگ ها در حاصل پیامات نشاندن گردار اینجا چون پیام و یکو یکو بخونم گردار اینجا حیدر جمعه را پیام شاندی اجا سمسور بسانی سندی روش بای سلاو گلاف کیکو سلاو فیفی سلاو جبو همو گردار این ونگ رادیو اون نوید کم کن باش بن جوره سرکفتن دخازم وای سرسره مسر چاوی من و پیام چه ستانی جو خواستیه جوان حاج و فلک سرسره مسر چاوی من تقض شده پار ببکن پیام اگنوید یه شانده نوالا اویندار پیام شاندیه گادار نیجا نیستند یه روش باش که که روش باش فیفی از اویندار از ایرو چند روش جه ریزه ریزه درسته ریزه ریزه و گادار دکم پیام نشینم جی بزانن که از هر روش گوه دادم و وای وای تو هر هبی هوا لبیندار سلام جواره و همو گوه داران را بمینند نوا خوشی دا و اینه اگزی شاندیه قهوه و ایج دسته بدا با خوبستان و گرستان شی هم بری نوا و اینه ایدانه تو هر هبی هر تن باب کیف خوشی و بختوری بجی تو هر هبی هوا لبیندار مالا تا هزار جرا آوابه

Keke Ramazan dîsa ji me re peyam şandiye, du jî şandibû, îro jî şandiye. Ji temsîla rengîn dibe ku silav Keko can, silav Fîfî veşan xwayî, silav ji bo hemû guhdarên veng radyoyê. Vey ses serê min ser çavê min Keke Ramazan, mala te ava tu herî hebî, silav gelav. Godare necem şu Semsure derbazi Muşa Şavat idi ben Muşa Şavat iş beyamat ya şandın İnsan diye roş baş Ve şu an xoş Slav ve golav şu vere Ve ise seri mesela cevabı min Beyamak dine et ya şandın ve cajı Muşa hem derbazi merdin idi ben İnsan diye slav keko Derbazi be Cevabı meci roni Ha Ha vale evidajı İnsan diye bu ha İnsan diye bu cevabı meroni Duran David Ekşan خلاص bu ev eşo kulu derdin kutu hebun çoferi Emşi gelaki keyif kaşan ve rastı yani az bakı gelaki keyif kaşan Veng radyo hamu keyif kaşan Dibi şükür ev eş meşe hamu feri çoğu Edi ne abi inam eci fırayı bodi ki ekonu hep su çar saniye abicav Ay duran hemen ay ezmirim ay nizam deşem ay nizam falan falan falan falan falan Velhasıl selam ve gülüm cümere un her hemen koşları delali Be enerji cikha bernemen namen şenem safifi Her efifi Godar enerjel çim şu ev sürprize komu gütü me gü sürprize ki min heye çi ev sürprize Roja ine yani sübe ne dıs be Mevanin gala gala ki taybet heja bine ro kadir bilend Le çiyayı silbose Dibine mevanin bernameye sıra ve gulav Koma silbose tarih Koma ku bisalane rengek cüda da bu Müziken kurdi, stranin kurdi Bisalan em bi strani van mazın bun Bisalan em bi çiroke van mazın bun Her roj Te biraz Den dema te biram zarukati ez bavan strana ku ez nekarim navi van kanala vejim kişan kanali da valav duru Nasa nekarim vejim nasa Nekarim navi van kanala vejim Em bu strani van mazın bun roja ine Dibin meyvani bernameye sıra ve gola bu kelecan ez burası gela ki bu kelecanım Muka ez bir sürprizi bedem ve roja ine Tak ez Bir neken sıra ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve gola ve

Arê, çima, çima, çima, çima, ket bira men, tu bi evina men, vay vay, vay vay. Qasî xwaş ve alhasî gudanca, roja îne, silbasa tarî, hema li vir, pişta vê masê dirûnên û yê me bibînin, temaşa bikin. Fîfî ji li vir e, silbasa tarî dikare fîfî ji bibîne. Dirayê ji silbasa tarî bipirsin ka fîfî kî ye, bi rastî heye an ku nîye. Bi demê hûn ê bizanin ku bi rastî heye, yanî. Ama çay derakı fifi be beşim gohtar en eşa. En kesi ku despeke despeke dama ku he nu berneme despeke bum. Ege bir bira wan. Şuka bir deme me çencara dengi fifi me kısa nav berneme da çencara fifi ha deng da. Le gela kes nay bira wan. Yani hege ku despeke heri heri despeke dama starta berneme bita bira wan seçar. Roje despeke fifi akda hıft yani. Dira edeyim ben Fifi protesto ki ben ne akıda. Pasa. Mala ve hava kum godarken peyme gatiye şandı Nisan yakın. Keko merhaba ez niha leciye karım emlete godardıkken sıtana emnadın tıkari diyari mebkeyi. O serkeftin iştere sıtana emnadın emnadın. Tıkari lehe ezci koseri yazdıkem. Yani denivisim. Sesleri emin, serçav emin. Ama kijan stran, emnadın kijan. Min ev famle kirj. Eğer tu bukari nave stran beji, tu bebeji merej, binisi ye gela gela ki baş be. Godan ejem çin stran ki juan haşo godarken, felek stran gela gela ki khoşa, doji ev stran jme khastı bun. Am parvakin taybet jibu herkesi kunarca semsura rengin me godarken, jibu ku khastı bun jme. Am çin godarken am bed gelin. Kerem ken fifi, ام گهدار بکن 0532 489 هفته و چار 24 24 ساعت وکیری گهداری نایجا گشتاری دلالی البته بروین

0: reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

kir û kamax sana.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri,

0: Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: No, Venge Schmo.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به خسانن جبو آمده
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimse ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdı. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı,

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tatile girmesi beklenen meclisin çalışma süresi uzatıldı. Genel kurul 31 Temmuz'a kadar çalışacak. CHP'ye mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi Bursa'da 3 ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanını görevden aldı. Ankara Sincan ilçesi Temelli semtinde bir eğitim helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile belediye iştiraki şirket çalışanı GG gözaltına alındı. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi bazı haber sitelerinde yer alan cinsel istismar olayında Gülistan'ın rızası vardı yönündeki iddiaları yaptıkları yazılı açıklamayla yalanladı. Aile doğrulanmamış bilgilerin kamuoyunu yanılttığını ve adalet mücadelesine zarar verdiğini belirtti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Revive Kozmetiğe ait parfüm dolum tesisinde çıkan ve 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin ise reddine karar vererek bir sonraki duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. 3. duruşmanın ardından açıklama yapan aileler, adalet mücadelelerine devam ettireceklerini vurguladı. Maraş'ta okula silahla girip bir öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası ve annesi hakkındaki iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame ile tutuklu baba hakkında olası kasıtla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasıtla yaralama suçundan 30 yıla kadar, tutuklu annesi hakkında ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınanlardan 10 Tema Vakfı gönüllüsü Umut Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ve Doçent Doktor Emel Memiş hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıca yine NATO zirvesi öncesi tutuklanan gazeteci Yıldız Tar hakkında da tahliye kararı verildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fiskaya terasta hizmet veren sosyal tesise silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre saldırı dün akşam saatlerinde tesise gelen silahlı kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda sosyal tesiste görev yapan biri belediye çalışanı 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin elinden, diğerinin ise bacağından yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Huarık köyünde Amerika merkezli Enerji Üretim AŞ tarafından planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı çadır nöbeti 80. gününde devam ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan Atilla Öztürk iskeleden düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirtildi. İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi Merkezi Hapishane Komisyonu 17 Temmuz'da Antalya Seytepe Cezaevinde bulunan tutsaklarla yaptığı görüşmeler sonucunda bir gözlem raporu hazırladı. Tutsaklarla yapılan görüşmelerde kuyu tipi cezaevi modeli sistematik hak ihlallerinin yaşandığı yer olarak dikkat çekti. Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı, 1 işçi yaşamını yitirdi. Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerini birbirine bağlayan tarihi İpek yolunda çalışmalar 2005 yılından bu yana bitmedi. Aradan geçen zamanda 21.8 kilometrelik projenin 16.2 kilometresi tamamlansa da kalan 5.6 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Şırnak Valiliği'nin 2003-2025 yıllarını kapsayan yatırım özetinde Cizre ve Silopi yolu 2 milyar 55 milyon TL proje tutarıyla 2025 yılı itibarıyla devam eden yatırımlar arasında yer alıyor. ABD'nin dün gece saatlerinde İran'a dönük başlattığı saldırılar sabaha kadar devam etti. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada saldırıların 11. gününün tamamlandığını belirtti. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik kabiliyetlerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı depolama tesislerini ve askeri lojistik altyapısını hedef aldığını kaydetti. İran'la müzakerelere açık olduklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın ciddi olmadığını ileri sürdü. İtalya'nın Bologna kentinde yaşayan 42 yaşındaki Fas asıllı Abraham Fakir'in 19 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmaya çalıştığı sırada yaşamını yitirmesinin ardından kentte protestolar başladı. Bologna kent merkezinde Fakir için adalet çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Fakir'in ölümünü protesto etti. Düzenlenen protestolarda 11 kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 967'ye yükseldi. HEV'lere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre hava savunma sistemleri saldırıda kullanılan 4'ten fazla drone'u imha etti. Patlama seslerinin kent genelinde duyulması üzerine halk arasında panik yaşanırken olayda can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'deki siyasi geçiş sürecine destek amacıyla bu hafta resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen ve mültecileri taşıyan teknelerin karşılaştığı deniz facialarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Moritanya'da gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişinin sağ olarak karaya çıkarıldığını ancak can kaybının 144'e ulaştığını açıkladı. Venezuela'da hantavirüse yakalanan 3 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 41 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 38 derece, Van 31 derece, Urfa 43 derece, Muş 35 derece, Şırnak 43 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Siirt 42 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.21, Euro 53.90, gram altın 6249 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Estu Tekirda, dünyada tenimende, sabah urzan bizvani xo, şeve rakın bizvani xo. Ma bindesto, eiro estu suba cinio, vengdana shima heminan, wair veji.

0: Ya rastast mumun her hebin.
1: Reklamlar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Venge Schmo.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tatile girmesi beklenen meclisin çalışma süresi uzatıldı. Genel kurul 31 Temmuz'a kadar çalışacak. CHP'ye mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi Bursa'da 3 ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanını görevden aldı. Ankara Sincan ilçesi Temelli semtinde bir eğitim helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile belediye iştiraki şirket çalışanı GG gözaltına alındı. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi bazı haber sitelerinde yer alan cinsel istismar olayında Gülistan'ın rızası vardı yönündeki iddiaları yaptıkları yazılı açıklamayla yalanladı. Aile doğrulanmamış bilgilerin kamuoyunu yanılttığını ve adalet mücadelesine zarar verdiğini belirtti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Revive Kozmetiğe ait parfüm dolum tesisinde çıkan ve 3 çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin ise reddine karar vererek bir sonraki duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. 3. duruşmanın ardından açıklama yapan aileler, adalet mücadelelerini devam ettireceklerini vurguladı. Maraş'ta okula silahla girip bir öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası ve annesi hakkındaki iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame ile tutuklu baba hakkında olası kasıtla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasıtla yaralama suçundan 30 yıla kadar, tutuklu annesi hakkında ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınanlardan 10 Tema Vakfı gönüllüsü Umut Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ve Doçent Doktor Emel Memiş hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıca yine NATO zirvesi öncesi tutuklanan gazeteci Yıldız Tar hakkında da tahliye kararı verildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fiskaya terasta hizmet veren sosyal tesise silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre saldırı dün akşam saatlerinde tesise gelen silahlı kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda sosyal tesiste görev yapan biri belediye çalışanı 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin elinden, diğerinin ise bacağından yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Huarık köyünde Amerika merkezli Enerji Üretim AŞ tarafından planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı çadır nöbeti 80. gününde devam ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan Atilla Öztürk iskeleden düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirtildi. İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi Merkezi Hapishane Komisyonu 17 Temmuz'da Antalya Seytepe Cezaevinde bulunan tutsaklarla yaptığı görüşmeler sonucunda bir gözlem raporu hazırladı. Tutsaklarla yapılan görüşmelerde kuyu tipi cezaevi modeli sistematik hak ihlallerinin yaşandığı yer olarak dikkat çekti. Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı, 1 işçi yaşamını yitirdi. Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerini birbirine bağlayan tarihi İpek yolunda çalışmalar 2005 yılından bu yana bitmedi. Aradan geçen zamanda 21.8 kilometrelik projenin 16.2 kilometresi tamamlansa da kalan 5.6 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Şırnak Valiliği'nin 2003-2025 yıllarını kapsayan yatırım özetinde Cizre ve Silopi yolu 2 milyar 55 milyon TL proje tutarıyla 2025 yılı itibarıyla devam eden yatırımlar arasında yer alıyor. ABD'nin dün gece saatlerinde İran'a dönük başlattığı saldırılar sabaha kadar devam etti. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada saldırıların 11. gününün tamamlandığını belirtti. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik kabiliyetlerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı depolama tesislerini ve askeri lojistik altyapısını hedef aldığını kaydetti. İran'la müzakerelere açık olduklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın ciddi olmadığını ileri sürdü. İtalya'nın Bologna kentinde yaşayan 42 yaşındaki Fas asıllı Abrahim Fakir'in 19 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmaya çalıştığı sırada yaşamını yitirmesinin ardından kentte protestolar başladı. Bologna kent merkezinde Fakir için adalet çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Fakir'in ölümünü protesto etti. Düzenlenen protestolarda 11 kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 967'ye yükseldi. HEV'lere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre hava savunma sistemleri saldırıda kullanılan 4'ten fazla drone'u imha etti. Patlama seslerinin kent genelinde duyulması üzerine halk arasında panik yaşanırken olayda can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'deki siyasi geçiş sürecine destek amacıyla bu hafta resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen ve mültecileri taşıyan teknelerin karşılaştığı deniz facialarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Moritanya'da gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişinin sağ olarak karaya çıkarıldığını ancak can kaybının 144'e ulaştığını açıkladı. Venezuela'da hantavirüse yakalanan 3 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 38 derece, Van 31 derece, Urfa 43 derece, Muş 35 derece, Şırnak 43 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Siirt 42 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.21, Euro 53.90, gram altın 6249 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Le bajare diru ki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amede.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Slavo Golav Godarin Heja. Sabah Mevan Habernameya Slavo Golav. Yek Jandamin Koma Silbusu Tari Gulden Doğan'ı. Emi ve Gulden Doğan re der haki Koma Silbusu Tari Müzik ve Hüneravan Bağdın. Bemerebin Bebernameya Slavo.

başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

kemerli kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

Rusyamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران نویان ورنشمده دمه خبات مجلس کامین پاوتش بکه و بطلانه آمه در کردش هیئت پیروی دو حتا هیرسویه و تموزه خباته بکه رو Kemal Kılıçdaroğlu u idare kariyayı ke dımay kararı butlan mutlak CHP'de ame bir vazifedar kerdiş, hiri sereke rehisti de kazayan u sereke baske cuanani Bursa'yı karra ame durvistiş. Helikopterik perverde herima temelya kazaya Sincan'a Ankara'yı da bir sebebi ke hamanin uzanış kevt var. Dımay agadar kerdişi tim itfaiye ve şiye uhlas kerdişi sevkicay hadise ame kerdiş. Amen akıl kerdiş netice kevtişi helikopteri de kesici de bir birindar bir. Hedkari Sereki Şaradarya Eyüp Sultani Hasan Karabulut u Habatkari Şirketi Şaradarı GG ame desben kerdiş. Keyvende Karazaningeh Gülistan Dokuke Pancı Çeleyde Hazaru Visneranata Dersim'de Vinya Aşkereke Nuşte ve Şanker UE İdaye Hinmalpere Haberani Kevane Gülistan'a Hemveri Desteşteşe Cinsi Razı Bir Redkert Key Diyar Kertke Agahi Testik Nebi Raya Peruy Hapineni Uzrardane Tekuşini Seba Adaleti Ronuştu şehir ney davaya derhak şevati kargehe pır kerdişi parfümi, rabi ve kozmetik e kazaya dilovasya koca elike bi sebebi merge hevd kesan miyanda hiri tutizi esbi heti dadgeha cezaya granya hevdine gebzeyra salona dadgeha zindani kandıray da ame organize kerdiş. Dadgeha karardake tepiştişe ever sucike nikaz zindandeye bidomyo uvaştişe tepiştişe e keseke be tepiştiş yeni muhakeme kerdiş red bikero sevbina ronuştuş taloke Heşte Eylül'e ame kerdiş. Keyan dımayronuş dışı hirne kısay kert, u kati kertke edo tüküşünü huye sabah adaleti bidomne. Derhaki tepişte Uğur Mersinli u Peyman Pınar Mersinli ke babi udadi İsa Aras Mersinli ke biçekan kötü bir dıbıstanek mereşi u neticede mamostek u nevende karikış tibi u pancis binizi birindar kerdibi idianamek ame amede kerdiş. İdianame amede kerdişte seba babi tepişte Uğur Mersinli seba suci kıştışı biniyeti muhtemel vaştışı des sarı cezaya muhabbeti u seba suci birindar kerdişi biniyeti muhtemelzi hatta hiri saran cezaya zindan Yeno kerdiş. Sevbinan Seba Dayıka tepişte Peyman Pınar Mersinizi Seba Suci bir ayrı hemsari bizane bir işi sebebi mergi u birindar bir işi hayli kesan vaştışı hatta vistu dısarinim cezaya zindani ami vaştış. Bersuci dodadgaha cezaya granya hirneyi mereşide veci mehkema. Saba desteri vazi vakfe temayı verfeka umutseni Burcu Arıkan u doçent doktor Emel Memişek'e verden zirve NATO'yu da ami bir desben kerdiş. Kararı varadayışa medayış. Sevbina Saba Rojname gere Yıldız Tarak'e verden zirveyi ami bir tepiştişi. Kararı tahliye diya. Dava harikya kazaya gımgımya muşide vera proje santrali heze jeotermaliye ke heti şirketi Amerika rayanı plan kerdiş nobeta çadriye ke heti meclise cuanane platformi ekolojiye gımgımira amedes be kerdişi roja heştinayde devam kena. Kazaya derince Kocaeli'de ket karatıyla üstürkoke inşaatı bine çark hatıra xebetiyene iskeler agına ardıro, ronuştu oğayke diye üstürk gına ardıro u haber edir ekiba ve eşya ameyvare inşaatı kontrolde ame tespit kerdiş, üstürk dine xubedenayo, ceneze üstürki berdiya morgeni ve şahaneyi. Komisyonu Zindani Merkezi Şube Antalya Komele Hakim Erdoğan Dımay Pivina Şeke Hevtesi Temuze'de tepişleyen zindani TPS'ye Antalya'yı reyde kerdi, rapor içimdarı amade kerdi. Pivina Şanda Ame Balantışke modeli zindani tipi biri Secai KT'de domna işi ihlalani hakani sistematik yeni cüryayış. Hatay'da minibüsa keket karani ziraati berdine kontrol rabice u kalibya. Neticede panç ketkari birindar bir uyev ketkar dünyaya hu bedelnaye. Veziri kari teberi deyayı Mark Rubo aşkera kertke eseba müzekere yani İran ile akerdeye idea kert İran ciddinliyor. Komara Demokratikeya Kongo'da Jani Ebola'yı da humara keseke dünyaya hu bedelnayı veca nevse şeştu hevkesan. Goştari Azizi, Mami Peyne Xeberani Xo, Bımani Veşide.
1: Radyo Veng.

0: reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Slavo Golav Godarin Hija, Sibê Mevana Bernameya Slavo Golav, Yek Jandamin Koma Silbu Sotari, Gulden Doğan. Emi ve Gulden Doğan re der heqe Koma Silbu Sotari, müzik, uhuneravan bağlı. Bimerebin, bi Bernameya

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdi.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, MHP, CHP ve DEM Parti heyetleriyle yaptığı görüşmelerin ardından mecliste gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar şu şekilde. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Bu geçici ve önleyici bir yasa olacaktır. Münfesih örgüt ibaresi çıkarılacak bu yasa içinde yer almalı. Asla bir genel af ve şahsa af niteliğinde olmamalı. Bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi konusunda hemfikiriz. Mücadelenin siyasi rekabet düzeyinde olacak şekilde sürdürülmesinin önünü açacak bir yasa olmasını ümit ediyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada daha çok birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. İnşallah partiler hızlı şekilde çalışmalarını yaparak iletirler. Ümit ediyorum ki meclis tatile girmeden bu düzenleme yapılır. Ardından meclis tatile girer. Meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Tabii ki ortak metin olması gerekir. AKOM İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmininde bulunarak olumsuz durumlara karşı uyardı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türker katledilişinin 46. yılında Topkapı Mezarlığı'nda anıldı. Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Madenciliğe bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan Disk Enerji Sen üyesi işçilerine polis müdahale etti. Disk Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı. Sanal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve halka kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla dün gözaltına alınan Alican Uludağ haftada 4 gün imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Urfa'daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nöroloji yatan hasta servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle 12 hasta tedbir amacıyla tahliye edildi. DEM Parti Kadın Meclisi ile Halklar ve İnançlar Komisyonu süreç kapsamında Midyat'ta Süryani kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette barışın öznesinin kadınlar olması gerektiği mesajı verildi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Leyla Aydemir'in kaybolmadığı, rızası dışında alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bırakıldığı değerlendirildi. Van Borosu Ağrı'da görev yapan bir hekimin kadın sünneti başlığı adı altında paylaşım yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamada hekim hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılmasını talep etti. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi festivale ilişkin boykot çağrıları, linç ve saldırı girişimlerine tepki göstererek provokatif kutuplaştırıcı dile karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Zonguldak Valiliği olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Muğla, Aydın, Antalya ve Afyon'da orman yangınları meydana geldi. Kimi noktalardaki yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktada çıktı. Yangınlara itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. ABD ve İran arasında devam eden savaşta İran'ın enerji ve deniz trafiği kontrolü için stratejik önemi olan Larak Adası'na ABD tarafından hava saldırısı başlatıldı. Bölge sakinlerinin bildirdiğine göre adanın çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Saldırının boyutunun henüz bilinmediği belirtilirken yetkililerin açıklama yapması beklendiği belirtildi.
ABD-İran savaşı ile beraber krizin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nın ardından Bab el-Mendeb Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. Körfez ülkelerinin yanı sıra birçok ülke Suudi Arabistan yanlısı açıklama yaparken Yemen, İran'ı zorla bir cephe açmaya çalışmakla suçladı. Guyana, Nijerya ve Papua Yeni Girne'de meydana gelen 3 ayrı tekne kazasında 4'ü çocuk, en az 59 kişi yaşamını yitirdi. 122 kişiden ise hala haber alınamıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Ay, ay, sa taiba paise, ube, al pardash tu parche, ube.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, MHP, CHP ve DEM Parti heyetleriyle yaptığı görüşmelerin ardından mecliste gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar şu şekilde. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Bu geçici ve önleyici bir yasa olacaktır. Münfesih örgüt ibaresi çıkarılacak bu yasa içinde yer almalı. Asla bir genel af ve şahsa af niteliğinde olmamalı. Bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi konusunda hemfikiriz. Mücadelenin siyasi rekabet düzeyinde olacak şekilde sürdürülmesinin önünü açacak bir yasa olmasını ümit ediyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada daha çok birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. İnşallah partiler hızlı şekilde çalışmalarını yaparak iletirler. Ümit ediyorum ki meclis tatile girmeden bu düzenleme yapılır, ardından meclis tatile girer, meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir, tabii ki ortak metin olması gerekir. AKOM İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmininde bulunarak olumsuz durumlara karşı uyardı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türker katledilişinin 46. yılında Topkapı Mezarlığı'nda anıldı. Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Madenciliğe bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan Disk Enerji Sen üyesi işçilerine polis müdahale etti. Disk Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı. Sanal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı yanıltıcı bilgiyi anneannen yayma ve halka kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla dün gözaltına alınan Alican Uludağ haftada 4 gün imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Urfa'daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nöroloji yatan hasta servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle 12 hasta tedbir amacıyla tahliye edildi. DEM Parti Kadın Meclisi ile Halklar ve İnançlar Komisyonu süreç kapsamında Midyat'ta Süryani kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette barışın öznesinin kadınlar olması gerektiği mesajı verildi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Leyla Aydemir'in kaybolmadığı, rızası dışında alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bırakıldığı değerlendirildi. Van Borosu Ağrı'da görev yapan bir hekimin kadın sünneti başlığı adı altında paylaşım yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamada hekim hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılmasını talep etti. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi festivale ilişkin boykot çağrıları, linç ve saldırı girişimlerine tepki göstererek provokatif kutuplaştırıcı dile karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Zonguldak Valiliği olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Muğla, Aydın, Antalya ve Afyon'da orman yangınları meydana geldi. Kimi noktalardaki yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktada çıktı. Yangınlara itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. ABD ve İran arasında devam eden savaşta İran'ın enerji ve deniz trafiği kontrolü için stratejik önemi olan Larak Adası'na ABD tarafından hava saldırısı başlatıldı. Bölge sakinlerinin bildirdiğine göre adanın çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Saldırının boyutunun henüz bilinmediği belirtilirken yetkililerin açıklama yapması beklendiği belirtildi.
ABD İran Savaşı ile beraber krizin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nın ardından Bab el-Mendeb Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. Körfez ülkelerinin yanı sıra birçok ülke Suudi Arabistan yanlısı açıklama yaparken Yemen İran'ı zorla bir cephe açmaya çalışmakla suçladı. Guyana, Nijerya ve Papua Yeni Girne'de meydana gelen 3 ayrı tekne kazasında 4'ü çocuk, en az 59 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişiden ise hala haber alınamıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tam adeve khasanin, jibo amede.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

ışıklarının karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle. Ağlatmasın

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

dişlerin oyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür, biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.